Harika. Türkiye valla baya karışık. İstanbul'daki insanlar garip.